seher, aşka geldi yani çağır. Bülbül bülbül sen ay ay ay. Gelen ama bitmeye, aşka geldi ahmet.